0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Spor futbolcu seçmeleri için başvurular başladı. Profesyonelliğe Geçiş Ligi, PGL, 2026-2027 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Bayburt Spor, yeni dönem için futbolcu seçmeleri düzenleyeceğini duyurdu. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı ekibin kadrosuna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan seçmelere, belirli yaş gruplarındaki sporcuların katılabileceği belirtildi. Demirözü köylerinde yem bitkisi kontrolleri yapılıyor. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kalitesinin artırılması amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Eymur, Yakup Abdal, Petekli ve Yazıbaşı köylerinde üretimi yapılan yem bitkilerine yönelik arazi kontrollerini tamamladı. Üreticilerin desteklemelerden doğru şekilde yararlanabilmesi ve rekolte takibinin yapılabilmesi için gerçekleştirilen denetimlerde, ekili alanların güncel durumu yerinde incelendi. Bayburt Spor kadrosunu 4 yeni isimle güçlendirdi. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Bayburt Spor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-siyahlı ekip, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Safa Ali Memnun, İlyas Ural, Yasin Tosun ve Hasan Çavdar ile resmi sözleşme imzaladı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

0: da.
1: Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyin de çok güzel bir salı gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Tarihler 28 Temmuz'u göstermekte. Ben Balımir Yıldız. 2 saat birlikteyiz. Başlayalım vakit kaybetmeden. Hoş geldiniz.

Efendim birlikteliğimiz başladı. Harika bir salı günündeyiz. Tarihler 28 Temmuz'u göstermekte. Dün neden kutlamadık, tebrik etmedik? Gözümüzden mi kaçtı, zamanımız mı yetmedi bilmiyorum. Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi finalinde biliyorsunuz Brezilya ile kozlarını paylaştı geçtiğimiz pazar günü. Amili kadın voleybol takımı finalde Brezilya ile karşılaştı. Türkiye saatiyle 14.30'da başladı müsabaka ve 3-1 Filenin Sultanları'nın oldu maç. Çok heyecanlı, harika bir maçtı. Ve Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları şampiyonluğa ulaştı. Milliler 2023'ün ardından 2026'da da altın madalyayı alarak tarihinde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadılar. Harika bir maçtı bu arada. Brezilya son noktaya kadar savaştı. Birinci set sonucu 25-23 Brezilya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci sette 25-23 milliler. Üçüncü sette 26-24 yine milliler ve dördüncü sette 25-21 A milli voleybol takımımız setleri aldı. Tebrik ediyoruz efendim hepsini. Bu arada kadın voleybol takımının baş antrenörü Santarelli, ben bugün hakkında konuşmayı seviyorum dedi. Bugün kazandığımız bir madalya var. Yarından itibaren Avrupa Şampiyonası'nı düşünmeye başlayacağız. Çünkü sıradaki adımımız bu. Türkiye için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Bizim için önemli bir organizasyon olacak. Umarım mümkün olan en iyi sonucu elde ederiz açıklamasında bulundu. Evet, tebrikler milliler. Devam ediyoruz.

Keyifli Muhabbetin en keyiflisi. Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum. Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Güzel bir salı gününde kaldığımız yerden devam ediyor birlikteliğimiz. Balamir Yıldız ben. Efendim, yani önemsersiniz önemsemezsiniz bilmiyorum ama Hülya Avşar yıllar içinde edindiği deneyimler ve yaşam felsefesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. Hadi magazin diyelim. Kendisinden tavsiye isteyenlere seslenen ünlü isim. Yaş aldıkça benimsediği temel ilkeleri ve hayata bakış açısını 5 madde halinde paylaşarak gündem oldu biliyorsunuz. Lüks arabanla, kocaman tek taşınla hava atma diyor. Bugünün işini yarını bırakma, disiplinli ve karşındakine saygılı biri ol açıklamasında bulunmuş. Evinin genişliğine ve büyüklüğüne değil, sıcak ve samimi olmasına özen göster. Unutma, en korktuğun zaman en başarılı olduğun dönemdir demiş yine aynı zamanda. Evet, Hülya Avşar biliyorsunuz sürdürdüğü 15 yıllık beraberliğin ardından yollarını ayırmıştı Kaya Çilingiroğlu'yla. Yıllardır gündemden düşmeyen evliliği, aldatma iddiaları ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalara imza attı aynı zamanda. Katıldığı bir programda adeta içini döktü. Çilingiroğlu kamuoyunda bilinenin aksine ilişkilerinin çok daha önce bittiğini belirterek ezber bozan ifadeler kullandı bu arada. Ve Çilingiroğlu Hülya Avşar'la evliliğine dair yaptığı açıklamalarda adeta magazin dünyasını salladı. O, Hülya Avşar gibi bir insan 15 sene takım olmak öyle kolay işler değil diyor. Bütün Türkiye'de herkesin peşinde olduğu, popüler olduğu ve yani buna şeyler dahil gazeteci, iş adamları falan diye de devam etmiş. Çok kolay bir iş değil demiş. Yani beni herkes Hülya Avşar'ın onu aldatan kocası olarak tanıdı ta ki spor programına başlayana kadar. Bu zor bir işti diyor. Aslında günümüzde herkesin yaşadığı şeyleri onlar yıllar önce kameralar önünde yaşadılar. Farkları buydu. Devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Efendim son dönemin en popüler süper gıdası chia tohumu gerçekten zayıflatıyor mu yoksa bu sadece bir abartı mı? Yoğurtların ve smoothie'lerin vazgeçilmez haline gelen chia tohumu hakkında merak edilen sorulara yanıt bulacağız şimdi. Chia tohumu sosyal medyada paylaşılanların ve sanılanın aksine tek başına yağ yakan veya mucizevi bir şekilde kilo verdiren bir gıda değil. Ancak doğru kullanıldığında kilo verme sürecini oldukça kolaylaştıran güçlü bir yardımcı, uzun süreli tokluk sağlaması ve yüksek lif içeriği onun diyet dostu bir besin olmasını sağlıyor. Bir kere inanılmaz bir lif deposu. Kendi ağırlığının yaklaşık 10-12 katı kadar suyu emme kapasitesine sahip. Sıvıyla temas ettiğinde böyle jelimsi bir kıvam alıyor. Mideye indiğinde de genişleyerek hacim kaplıyor. Bu sayede uzun süre tokluk hissi sağlıyor ve gün içinde fazla kalori almanızı engelliyor. Kan şekerini de dengeliyor bu arada. Yüksek lif yapısı sayesinde karbonhidratların sindirimini yavaşlatıyor. Bu durumda kan şekerinin aniden yükselmesini ve ardından gelen tatlı krizini önlüyor. Tabii chia tohumunun vücudumuza faydaları oldukça fazla. Birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayız.

0: Çirkin Çobaylar Olmuş.
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, devam ediyor birlikteliğimiz. Chia tohumundan bahsediyorduk. Chia tohumunun vücudumuza faydalarından bahsedeceğimi söylemiştim. Minik boyutuna rağmen tam bir besin deposu olan chia tohumunun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Mesela omega 3 bakımından çok zengin. Bitkisel kaynaklı omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin. Kalp ve damar sağlığını korumaya, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Sindirim sistemini çalıştırıyor bu arada. İçerdiği çözünür ve çözünmez lifler sayesinde bağırsak hareketlerini düzenliyor. Kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal ve etkili bir çözüm bu arada. Onun da hemen altını çizelim. Güçlü bir antioksidan kaynağı. Kemikleri ve dişleri de güçlendiriyor. Bunun da hemen altını çizmekte fayda var. Bitkisel protein desteği de sağlıyor. Özellikle vejeteryan ve vegan beslenenler için kaliteli bir bitkisel protein kaynağı. Peki nasıl tüketeceğiz? En popüler kullanımı süt, yoğurt veya bitkisel sütlerin için en az 15-20 dakika, tercihen bir gece bekleterek jel kıvama gelmesini sağlamak. Meyve salatalarına, smoothie'lere, çorbalara veya yulaf lapasına ekleyerek de rahatlıkla tüketebilirsiniz. Günde 1-2 yemek kaşığı, öyle yaklaşık 15 gram tüketmek yetişkin bir birey için ideal bir miktar bu arada, onu da hemen hatırlatalım. Evet, devam edeceğiz hanımlar beyler birazdan. Sana liman, çok geç o gecemdeki ay, ateşimde duman, artık onsuz kalamam. Çoktan yazdım roman.

0: Çoktan indirdim dağları, çoktan içtim o bağları, çoktan attım ben ağları.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim Türkiye'den Yunanistan'a ve kapıda vize uygulamasıyla ziyaretçi kabul eden Yunan adalarına olan ilgi katlanarak sürüyor. Elbette ki bu talebin ardında pek çok neden var. Ülkemizdeki enflasyon sebeplerin başında yer alıyor. Ancak bazı popüler mekanlardaki abartılı faturaların tatil beldelerimizin genel fiyat politikası gibi kamuoyuna yansıtılmasının ve bu tür paylaşımların sosyal medyada çok hızlı yayılmasının iç talebi enflasyon artışından daha olumsuz etkilediği de bir gerçek. Bir başka nedense merak duygusu. Tabii insanlar özellikle kapı vizesi kolaylığından faydalanarak görmedikleri yerlere girmek istiyorlar ki bu da çok doğal. Üçüncü nedense medya ve sosyal medya etkisi. Haber ve paylaşım sayıları arttıkça girmek isteyenlerin sayısı da artıyor. Bir anlamda Yunan adaları bu ara çok moda. Neticede 2022'de Yunan adalarına giden Türk sayısı 416 bin kişi seviyesindeyken 2024'te kapı vizesinin devreye girmesiyle 1 milyon 153 bine yükselmiş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2025'te bu sayı 2 milyon 253 bin 153 kişiye ulaşmış. Şimdi gelelim bu talep artışından kaynaklanan en büyük soruna. Ama önce müzik, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı Yadı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı Salı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadı Salı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon, örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış? Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yunan adalarına olan talepten bahsediyordum az önce. Şimdi gelelim bu talep artışından kaynaklanan en büyük soruna demiştim. Bir virgül koymuştum. Yani sınır kapılarının yetersizliğine. Türkiye tarafındaki kara sınır kapıları kapsamlı bir modernizasyondan geçirildi. Gişe sayısı arttırıldı. Ancak karşı tarafta uzun yıllardır hiçbir çalışma yapılmıyor. Bu da uzun kuyruklara neden oluyor tabii. Özellikle İpsala Kipi geçişinde ciddi yığılmalar oluşuyor. Tatil dönemlerinde 8-10 saate varan beklemeler insanları tabii çileden çıkartıyor. Tartışmalar yaşanıyor. Eskiden yaz aylarıyla sınırlı olan kuyruklar yılın genelinde hemen hemen her hafta sonu görülüyor bu arada. Deniz sınırlarına gelince, tatil beldelerimizin genellikle tam merkezinde yer alan deniz gümrüklerini fiziken genişletmek çok kolay olmuyor. Personel takviyesi yapılmasına rağmen bekleme süreleri uzuyor. Keza karşıya geçilince de çile bitmiyor. Oradaki gümrüklerin de çoğu yetersiz. Ayrıca bazı limanlarda insanları bıktıran bir arama faaliyeti de söz konusu. Mesela önceki hafta Midilli'ye giden bir dostum var. Ayvalık'ta önce 1,5 saat bilet check-in kuyruğunda, ardından 1 saat pasaport kuyruğunda beklemiş. İşlemler uzadığı için feribotlar ötürle hareket etmiş. Midilli'ye vardığındaysa hem pasaport hem de tüm bavulların tek tek aranması nedeniyle limana ayak basması 3 saatten uzun sürmüş. Eğer turizm insanları mutlu etmenin en hızlı yollarından biri ise iki ülke arasında yoğunlaşan turist trafiğinin de hızlandırılması gerekiyor değil mi? Türkiye'nin bu konuda komşumuzdan daha iyi durumda olduğu gayet net ama yine de bazı düzenlemeler yapılmalı. Yunanistan ise Türk turistlerden elde ettiği önemli geliri biraz da hizmet kalitesini yükseltmeyi ayırmalı. Çünkü ilginin kalıcı olması yaşanan bu sıkıntıların uzamamasına bağlı. Bugün Yunan adaları popüler olduğu için 8-10 saat bekleyenler yarın beklemez olur, benden söylemesi. Hanımlar beyler, devam edeceğiz, ayrılmayın.

Evet, devam ediyoruz. İlişkilere bakalım. İlişkiler dünyasına son yıllarda yeni bir kavram daha eklendi. Monkey branching. Evet, Türkçesiyle maymun dallanması. Evet, tanım oldukça basit. Kişi mevcut ilişkisini bitirmeden, yani yeni bir partner buluyor. Hatta bazen yeni ilişkiyi iyice sağlamlaştırıyor. Ondan sonra eski ilişkiden ayrılıyor. Tıpkı bir maymunun bir dalı bırakmadan önce diğerine sıkıca tutunması gibi. İlk duyduğunuzda kulağa epey acımasız gelen bir kavram. Çıkarcı bir davranış olarak tanımlanabilir. İnsanın böyle bir şeyi sevdiği kişiye yapması pek de kabul edilemez. Ayrıca sadakatin zedelenmesi de var tabii. Bu davranış biçimi için bu yorumları yapanlar haklı olabilir ama gelin şöyle bir düşünelim. Hayatın başka alanlarında da aynı şeyi yapmıyor muyuz? Çoğumuz yeni bir iş bulmadan eski işimizden ayrılmıyoruz. Yeni bir ev kiralamadan eskisini boşaltmıyoruz. Yeni bir şehre taşınmayı uzun uzun planlamadan yaşadığımız yeri terk etmiyoruz. Çünkü insan yapısı gereği belirsizlikten hoşlanmaz. İlişkilerde de belirsizlik hiç hoş değil aslında ama durum iş ya da ev değiştirmeye benzemiyor. Çünkü karşımızdaki bir insan ve duyguları var. O yüzden verdiğim örneklerden ayrı tutuyorum. Şimdi devam edeceğim bu konuya birazdan. Önce müzik diyelim, sonra aşk değil korku diyeceğiz. Az sonra. Çok.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyorum. Yeni bir ilişki bulmadan öncekini bırakmamak gibi kötü bir davranış şeklinden bahsediyordum. Böyle bir terim de varmış. Maymun dallanması demiştim az önce. Maymun dallanmasının temelinde çoğu zaman aslında aşk değil, büyük bir korku var. Yalnız kalma korkusu ya da değersiz hissetme korkusu. Bazı insanlar ilişkiyi bitirecek cesareti kendinde bulamaz. Bunun yerine önce kendisini duygusal olarak güvence altına alır. Yeni biri ilgisini gösterince cesaret gelir. Ayrılık kararı da ondan sonra açıklanır. Peki bu ahlaki olarak doğru mu? Tamam, kimse yalnız kalmak istemez, kimse boşluğa düşmek istemez ama bu korku başka bir insanın güvenini zedelemeye başladığında işin rengi değişiyor. Çünkü ilişkinin içinde kalan kişi aslında çoktan bitmiş bir hikayenin kahramanı olduğunu bilmez. O sana seni seviyorum demeye devam ederken sen başka bir hayatın temelini atıyorsun. İşte etik sorun da burada başlıyor zaten. Ayrılık insanın canını çok yakar ama aldatılmış gibi hissetmenin acısı çok daha uzun sürer. Üstelik maymun dallanmasının en büyük zararı sadece geride bırakılan kişiye değil, yeni başlayan kişiye de zarar verir. Çünkü o ilişki çoğu zaman tamamlanmamış duyguların üzerine kurulur. Eski hesaplar kapanmadan yeni defterler açılır. Vicdan yükü, karşılaştırmalar, eski sevgiliyle devam eden iletişim yeni ilişkinin görünmez misafirleri olur. Evet, duyduk duymadık demeyin, ilişkiler zira son yıllarda gerçekten çok daha zor. Sosyal medya sağ olsun. Devam edeceğiz birazdan.

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
2: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Niteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. İlişkilerden bahsediyorduk. Oradan devam edeceğim. Yalnızlıktan kaçmak diye bir başlığım var benim. İnsan gerçekten aşık olduğu için mi yeni bir ilişkiye başlar, yoksa yalnız kalmamak için mi? Sorun bu. Yalnızlıktan kaçmakla bir insana doğru yürümek arasında büyük bir fark var. Birinde hedef sevgi, diğerinde ise korkudan kurtulmak. İnsan bazen korkusuna aşık sanabilir. İşte en büyük yanılgı da burada başlar. Bence hepimiz maymun dallanması yaptık ya da yapıyoruz. Duygusal olarak değil belki ama zihinsel olarak yapıyoruz belki de. Bir ilişki kötü gitmeye başladığında yeni tanıştığımız insanların bize nasıl davrandığına daha dikkatli bakıyoruz. İlgi görmek hoşumuza gidiyor. Beğenilmek iyi hissettiriyor. Bazen sadece ihtimal bile insana güç veriyor. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken gastronomi diyeceğim. Gastronomi sadece tariflerden ibaret değil canım dinleyen. Değişime ayak uydurabilme sanatı. Bugün dünyanın en iyi mutfakları geleneklerinden vazgeçenler değil, geleneklerini cesaretle yeniden yorumlayanlar arasından çıkıyor. Çünkü mutfak yaşayan bir kültürdür. Artık şefler sadece iyi yemek yapmakla değerlendirilmiyor. Ürettiği malzemenin kaynağını bilmesi, israfı azaltması, yerel üreticiyi desteklemesi ve doğaya karşı sorumluluk alması da mesleğine ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ben her zaman yemek yaparken arkadaşlarıma söylüyorum. Önce tekniğimizi öğrenmemiz gerekiyor, sonra kendi imzamızı oluşturmak. Çünkü imza farklı görünmek için yapılan bir hareket değil. Bilginin, emeğin ve disiplinin doğal sonucu. Türk mutfağı da tam bu dönemin en güçlü oyuncularından biri olabilir. Elimizde benzersiz ürünler, güçlü bir üretim kültürü ve yüzlerce yıllık birikim var. Yapmamız gereken şey bunları dünyanın anlayacağı bir dile çevirmek. Geleceğin mutfağı daha gösterişli değil, daha bilinçli olacak. Daha büyük tabaklar değil, daha doğru fikirler konuşulacak. Başarı ise modaları takip etmekte değil, yıllar sonra bile değerini koruyacak bir mutfak anlayışı inşa edebilmekte yatıyor. Merak eden, öğrenmeye devam eden ve değişmekten korkmayan insanlar geleceğin mutfağını kuracaklar. Eminiz. Birazdan veda edeceğiz, ayrılmayın.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balamir Yıldız ben. Yarın harika bir çarşamba gününde haftanın tam merkezinde yeniden buluşmak üzere. Tüm enerjimizle ve en güzel şarkılarla burada olacağız. Kulağınız radyonuzda olmaya devam etsin. Yarın buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
1: İncir Ağacı
2: 5 numara.

0: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
1: 4 numara.
2: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
0: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
1: 2 numara.
3: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
1: Haftanın bir numarası. Bir numara.
4: Yazdım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Herkes reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.

0: Cinevisión.
1: Sen bir şey kaybetmişsin. O kaybettiğin elbet gelir seni bulur. Ama sakın her geleni kaybettiğin sanma.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Hannas 3. Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, yaşadıkları acının ardından uzaklaşmak ve toparlanmak için gözlerden uzak bir köy evinde tatil yapmaya karar verir. Ancak huzur bulmayı umdukları bu ev, geçmişte yaşanan kayıp bebek vakaları ve açıklanamayan doğaüstü olaylarla anılan karanlık bir geçmişe sahiptir. Evde yaşanan esrarengiz olaylar giderek yoğunlaşırken Ayşe yalnızca çevresindeki ürkütücü sırlarla değil, kendi geçmişinde bastırdığı travmalarla da yüzleşmek zorunda kalır. Aynı zamanda Ali'nin yıllardır sakladığı gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Toklu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nilay Deniz, Can Güreler ve Zeynep Yaylıcıoğlu var. İyi seyirler.
3: Oraya gitme demedin mi sen bana?
4: Ben gitmek istiyorum. Götür beni buradan.
5: Anneme götürür müsün?
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Spor futbolcu seçmeleri için başvurular başladı. Profesyonelliğe Geçiş Ligi, PGL, 2026-2027 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Bayburt Spor, yeni dönem için futbolcu seçmeleri düzenleyeceğini duyurdu. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı ekibin kadrosuna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan seçmelere, belirli yaş gruplarındaki sporcuların katılabileceği belirtildi. Demirözü köylerinde yem bitkisi kontrolleri yapılıyor. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kalitesinin artırılması amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye

0: kapsamında Safa Ali Memnun, İlyas Ural, Yasin Tosun ve Hasan Çavdar ile resmi sözleşme imzaladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburt Haber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Karşınızdayım, ben Tümerkan Söğütlü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Japonya'nın Kyushu adasındaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sanguylar, rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrılmıştı. Dün ifadesini veren Kırmızıgül'ün ardından bugün Gülben Ergen de adliyeye geldi. Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis, masa, kuver ücretinin müşteriden talep edilemeyeceğini bildirip, benzeri adlarla fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemez uyarısını yeniledi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veli

0: yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine Kocamaz'ı vahşice katleden mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz tutuklandı. Kocamaz'ın 7 yaşındaki kızını bırakma bahanesiyle eve girip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde "eşimi seviyorum" dedi.
1: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6.124 lira, Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, euro 53 lira 84 kuruş, sterlin 62 lira 95 kuruştan işlem görürken Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 17 sent, bir bitcoin ise 63 bin dolar 35 sentten satıldı. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.795 puandan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavili ekip hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Belçika ekibi Liège forması giyen 18 yaşındaki René'nin transferini büyük ölçüde tamamladı. Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye için Jeff Chabot'u gündemine aldı. Alman oyuncunun transferi için Stuttgart kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı-kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. 54 yaşındaki Zidane, 2030 yılına kadar Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yapacak. Zidane'ın önceliği 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Fransa bu yılki Dünya Kupası'nda favoriydi ancak yarı finalde İspanya'ya eğlendi.
1: Hava durumu.
0: Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak artış göstermekte. Genel olarak yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık ve parçalı bulutlu bir hava etkili. Buna göre bazı illerimizde hava sıcaklıkları şöyle olacak. İstanbul parçalı ve az bulutlu 29 ila 31 derece, Ankara az bulutlu ve açık 30 ila 31 derece, İzmir parçalı ve açık sıcaklık 34 ila 46 derece, Antalya açık ve sıcak termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Batı ve iç kesimlerde hava genellikle açık ve güneşli, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinin civarında, kıyı kesimlerde ise rüzgarın batı ve kuzey yönlerden hafif, orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başlıyoruz. Bugün açılış şarkımız Semiramis Pekkan'dan geldi. Ben Böyleyim sonrasında sözü Ebru Gündeş'e bırakacağız. 28 Temmuz 1951'de Walt Disney'in klasiklerinden Alice Harikalar Diyarı vizyona girmişti. Hayal gücüyle gerçekliğin birbirine karıştığı bu masal yıllardır çocukların olduğu kadar büyüklerin de favorisi olmaya devam ediyor.

0: ne dertliymiş bu.
1: Orhan Gencebay'ı dinledik. Onun şarkıları yıllardır milyonlarca insanın duygularına tercüman oluyor. Sevilmenin en güzel şartını anlattı şarkıcı. Beni Böyle Sev sonrasında Asya ile devam edeceğiz. Şarkımızsa Boşver Hayat Kısa.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

sanatın iyileştirici gücü bazen bir filmde, bazen bir şarkıda karşımıza çıkıyor. Hayatın küçük kırgınlıklarına, büyük yorgunluklarına karşı Sibel Can'dan Geçmiş Olsun'u dinledik. Baha'yla devam ediyoruz. Kutupta yaz gibi şimdi bizimle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Uni FM'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

28 Temmuz 1954'te Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği kitabı ilk kez yayınlandı. Tolkien'in kurduğu büyülü dünya milyonlarca okuru peşinden sürüklemeye devam ediyor. Retro'da Serdar Ortaç'tan Padişah'ı dinledik. Bir klasikle devam ediyoruz. Nil Burak söz verdim diyor.

0: Kamu Spotu. Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Kayahan 1996 yılından seslendi. Şikayetim Var sonrasında aynı yılda kalmaya devam ediyoruz. Müslüm Gürses, Tat Kurmuşsun Kalbime diyor.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Retro devam ediyor.

28 Temmuz'un tarih sayfalarında savaşlar, keşifler ve bilim var. Ama insan hafızasında en zor silinen şey bazen tek bir anı oluyor. Ayten Apman'dan Unutsana'yı dinledik. Bugün kapanış şarkımız 90'ların bir klasiği diyebiliriz. 99 yılında yayınlandı Jale Üzgünüm. Retro'nun en güzel yıllarında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Metro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Spor futbolcu seçmeleri için başvurular başladı. Profesyonelliğe Geçiş Ligi, PGL, 2026-2027 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Bayburt Spor, yeni dönem için futbolcu seçmeleri düzenleyeceğini duyurdu. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, sarı-siyahlı ekibin kadrosuna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlenecek olan seçmelere, belirli yaş gruplarındaki sporcuların katılabileceği belirtildi. Demirözü köylerinde yem bitkisi kontrolleri yapılıyor. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kalitesinin artırılması amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Eymur, Yakup Abdal, Petekli ve Yazıbaşı köylerinde üretimi yapılan yem bitkilerine yönelik arazi kontrollerini tamamladı. Üreticilerin desteklemelerden doğru şekilde yararlanabilmesi ve rekolte takibinin yapılabilmesi için gerçekleştirilen denetimlerde, ekili alanların güncel durumu yerinde incelendi. Bayburt Spor kadrosunu 4 yeni isimle güçlendirdi. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Bayburt Spor, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-siyahlı ekip, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Safa Ali Memnun, İlyas Ural, Yasin Tosun ve Hasan Çavdar ile resmi sözleşme imzaladı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.

0: Blok 3 son bir dans 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
0: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın 1 numarası.
1: Haftanın 1 numarası. 1 numara.
3: Yandım bu dertler benim, ben bittim bay bay. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de

0: Reklamlar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

coştu sende, sevdan bir ateş oldu bende. Gönlüm bir deli, coştu sende.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: Ne kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İzci Takımı Şelalenin Peşinde. Film, okullar kapandıktan sonra öğretmenlerinin eşliğinde bir geziye katılan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Karne zili çaldığında Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül için yaz tatili sadece dinlenmek anlamına gelmez. Onları heyecan verici bir macera beklemektedir. Öğretmenleri Bülent öğretmen eşliğinde ormandaki büyük şelaleye düzenlenen geziye katılan İzci Takımı, okulda öğrendikleri deprem bilgilerini ve müdürlerinin eğlenceli öğütlerini de yanlarına alarak doğanın derinliklerine doğru yola çıkarlar.
3: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
4: Bu işler o kadar kolay değil kesiler.
3: En iyi bildiğin şeyi yapıp dikkat dağıtacaksın.
2: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş ve Elif Bayar var. İyi seyirler.
3: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
5: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Hadi gel döndür beni, bir gülüşüne bakar hepsi. Ah deli sevgilim, ah benim depresyon güzelim. Hadi gel döndür beni.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa. Fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

olmadı. Sen gittin ya pencereme, bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Gitmiş gibi yalnızlığı kapımın önünde bırakıp kaçan bir kadın var. Ben de aşkı ona bıraktım, ne kapı açıldı ne aşk.

ben sigaram, bir kibrit kadar mı hayatın? Anca yakar mısın, başka işe yarar mısın sen? O başkasını sarsın sen sigaranı, bedanı et geri çekil artık. Bu son şarkımız için rahat artık. Sen beni yak, ben sigaramı.

Beni öldürdün. Hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.